0: yerden bir gibi söyleyecek. Sıramatik yankıya ilk başta buldum. Bekleyin sıra o sıkı yankı.
1: Turkish 760 Heavy Metrol Center round through and our third station position direct out to Uncle.
0: Clear to Uncle, posting up 76 Yankee.
1: Okay.